0: reklam kazandırır.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili.

0: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
8: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolu.

0: Oku. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook.

Bu hoşça kal Dura. Dur artık. İniyorum. Biletimi kestim ben. Kendime dönüyorum. İkimiz ayrı yolda. Artık sana elveda. Bitti artık o rüya. Ben artık gidiyorum. İşte bomboş elimle, paramparça kalbimle, o en suskun dilimle senden ayrılıyorum.

Şarkılar kanar beni. Sokaklar sarar beni. Duvarlar anlar beni. Ben artık susuyorum. Şifasız kaldı yaram. Açıldı aşkla aram. Bize mutluluk haram. Bunu da biliyorum. Yasakladım gölgeme. Yasakladım kalbime. Döner diye bekleme. Ben artık gidiyorum. Kalmasın dudak izin. Silinsin parmak izin. Sonu yok sevgimizin. Kalbimden söküyorum. Ben

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini kentin her noktasında sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli öğrencilerin de gelecek hayallerinde yanlarında oluyor. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in her zaman vurguladığı eğitimde fırsat eşitliği ilkesi kapsamında çalışan Büyükşehir Kurs Merkezleri, görme engelli Adile Nisa Bakır'ın da hayallerinin gerçekleşmesinde rol oynadı. Aldığı destekleri boşa çıkarmayan Nisa, yıl boyu verdiği emeğin sonucunda Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünü kazandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli kurumların desteğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Aydıncık Bilim ve Kültür Etkinlikleri, Aydıncık ve Akdeniz Kültürleri temasıyla başladı. Temsili yörük göçü yürüyüşüyle başlayan etkinliklerde konferans, sergi, kadınların el emeği ürünlerinin tanıtımı ve çocuk atölyeleri gerçekleştirildi. Akademisyenler

0: müzisyenler, sanatçılar, yerel üreticiler ve bölge halkını buluşturan etkinliklerle bilim ve kültürün kırsal bölgelerde de erişilebilir olması amaçlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Hamzabeyli Mahallesi'nde hayata geçirdiği Köyümüz Atölye Projesi, bölgedeki üretici kadınların buluşma ve üretim noktası oluyor. Eğitim, ekipman ve üretim desteğinden yararlanan yurttaşlar, atölyeden duydukları memnuniyeti dile getirirken, proje yöresel ürünlerin ekonomiye kazandırılmasına da katkı sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınmayı desteklemek ve üretici kadınların emeğini ekonomik değere dönüştürmek amacıyla hayata geçirdiği Hamzabeyli Köyümüz Atölye Projesi, kısa sürede bölge halkının beğenisini topladı. Atölye, Hamzabeyli'nin yanı sıra Işıktepe, Çukurkeşlik, Çavak, Çamlıdere ve Karahacılı'daki üretici kadınların da kullanımına sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Toroslar Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Ayva Gediği Fındık Pınarı Futbol Turnuvası, final karşılaşmaları ve ödül törenleriyle tamamlandı. Toplam 43 takımın yaklaşık 2 ay boyunca mücadele ettiği organizasyonda Fındık Pınarı Turnuvası'nın şampiyonu Eski Mezitli, Ayva Gediği Turnuvası'nın şampiyonu ise Kavaklı Pınar oldu. Turnuvalar sportif rekabetin yanı sıra mahalleler arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmayı da güçlendirdi. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.

size. Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmek

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.
2: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4-45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece

0: 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: ayrıcalıklı ortak olarak nitelendirdi. Erdoğan ise Türkiye-Rusya ilişkilerinin ileri bir seviyede olduğunu belirtti. Silivri açıklarının 18 mil güneyinde Türk bayraklı Alsu'yla Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemiler çarpıştı. Alsu'da hasar oluşmazken 10 personelin bulunduğu Tuğberk İmamoğlu'yla iletişim sağlanamadı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bişkek'te düzenlenen Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'nde örgütün 25. yılına özel Bişkek Deklarasyonu kabul edildi. Zirvede güvenlik, yapay zeka, iklim ve suçla mücadele gibi alanlarda 28 belge imzalandı. Toroslar Belediye Meclisi Eylül ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda üniversiteyi kazanan öğrencilere yönelik karşılıksız öğrenim yardımı yapılması teklifi başta olmak üzere gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Tarsus Belediye Meclisi'nin Eylül ayı olağan toplantısı Başkan Ali Boltaç başkanlığında yapıldı. Toplantıda zirai drone hizmeti, atık tarifesi ve eğitim merkezinin isimlendirilmesi görüşüldü. Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adı da okuma salonuna verildi. Mersin 33 yıl önce bugün büyük şehir oldu. Mersin 2 Eylül 1993'te alınan kararla büyük şehir statüsüne geçti. Aradan geçen 33 yılda nüfusu ve yerleşim alanları genişleyen kent bugün Türkiye'nin önemli büyük şehirleri arasında yer alıyor. Mersin'in Anamur ilçesinde adli yıl açılışı nedeniyle tören düzenlendi. Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı adli yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada maddi gerçeğin peşinde, adaletin yanında ve gecikmeyen yargının hizmetinde olmak temel ilkemizdir dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, batan Filojet'in kaptanının belgesiz olduğu iddiasını yalanladı. Kaptanın 25 yıllık tecrübeye sahip olduğunu belirten Arıklı, kazanın nedeninin kara kutunun bulunmasıyla netleşeceğini söyledi. CHP Mersin İl Kadın Kolları 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Açıklamada kalıcı barışın yalnızca savaşların sona ermesiyle değil, adalet, demokrasi, hukuk ve eşitliğin güvence altına alınmasıyla sağlanabileceği ifade edildi. Mersin'in Tarsus ilçesinde 6 yaşındaki çocuk sulama kanalına düştü. Çocuk vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırılırken kayıp olan 9 yaşındaki kardeşinin cansız bedenine ulaşıldı. Yoğun bakımda bulunan çocuğun hayati tehlikesi sürüyor. Yeni Mersin İdman Yurdu'nun 14 yıl öncesine ait futbolcu borçları nedeniyle uygulanan transfer yasağı kaldırıldı. Yönetimin FIFA nezdindeki girişimleri ve gerekli ödemelerin tamamlanmasıyla kulübün transfer engeli sona erdi. Akdeniz Belediye Spor transfer çalışmalarına devam ediyor. Mavi beyazlılar kenar oyuncusu İbrahim Sarıgül'ü renklerine bağladı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.

Haberler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'da Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi. Görüşmede Akkuyu Nükleer Santrali öne çıkarken Putin, Türkiye'yi

0: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
1: Ev mi kuruyorsunuz?

Yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
12: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
13: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
14: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
15: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Takvimler 2 Eylül 2026'yı gösterirken Türkiye ve dünya gündeminde önemli gelişmeler yaşanıyor. Şöyle bir bültenimize baktığımızda yine açıklarında batan geminin enkazına ulaşıldı. Kayıp kişileri arama çalışmaları sürerken Türkiye'den gönderilen denizaltı kurtarma gemisi Alemdar'da bölgedeki çalışmalara katıldı. Ve öte yandan Girne'deki feribot faciasında hayatını kaybeden Mersin Şehir Hastanesi çalışanı Gülcan Gürel gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Ve Marmara Denizi'nde iki ticari gemi çarpıştı, battı. Değerlendirilen Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 mürettebatını arama çalışmaları devam ediyor. Ve öte yandan baktığımızda Mersin'de yeni adli yıl başladı. Kentte düzenlenen törenlerde adalet, yargı, bağımsızlığı ve suçla mücadele mesajları öne çıktı ve başlıyoruz. Ve yine açıklarında yaşanan deniz faciasında önemli bir gelişme yaşandı. Kayıp kişileri arama çalışmaları sürerken batan Filojet isimli yolcu gemisinin enkazına ulaşıldı. Enkazın denizin yaklaşık 550 metre derinliğinde olduğu bildirildi. Arama çalışmalarına Türkiye'den Alemdar denizaltı kurtarma gemisi de katıldı. Ekipler kayıp kişiler için arama ve görüntüleme çalışmalarını 24 saat esasına göre sürdürüyor. Ve Girne açıklarında yaşanan feribot faciasında hayatını kaybeden Mersin Şehir Hastanesi çalışanı Gülcan Gürel, Mersin'de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Facianın ardından ortaya çıkan detay ise yürekleri bir kez daha yaktı. Gemi batmaya başladığında Gülcan Gürel üzerindeki can yeleğini çıkararak kızına giydirdi. Kızının hayatta kalması için kendi canını hiçe sayan anne ardından dalgalara kapılarak hayatını kaybetti.
1: Ben çalışma arkadaşım, birlikte aynı şeyde çalışıyorduk. Kendisiyle yıllık izne gitmişti. İşte Kıbrıs'a gitti, kardeşi askerdi. Hem tatil amaçlı hem kardeşini görme amaçlıydı. O esnada bir ihmal var ama nasıl var ben de bilmiyorum. Bir tane yelek verilmiş sadece diye öğrendim ben. Onu da kızına verdi. Kızına vermiş, kızını kurtarma amaçlı. Çok iyi bir insandı. Kimseyle kötülük yapmazdı. Kimseyle bir sorunu yoktu. Sadece işini yapar, çıkar giderdi.
0: Marmara Denizi Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışmasının ardından battığı değerlendirilen Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 mürettebatını arama çalışmaları devam ediyor. Kıyı emniyetteki ekipler ve sahil güvenlik deniz ve havadan arama çalışmalarını devam ettiriyor. Bölgede seyir halindeki gemilere de Türk Radyo üzerinden acil anons yapılarak dikkatli olmaları ve olası bir bulguda ekiplere bilgi vermeleri istendi.
2: Tampan, tampan, tampan.

0: Mersin'de yeni adli yılın başlaması dolayısıyla açılış töreni düzenlendi. Törende konuşan Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, adaletin tesisi ve hukukun üstünlüğü için kararlılıkla çalışacaklarını söyledi.
1: Mersin Barosu yeni adli yılın başlangıcı dolayısıyla Cumhuriyet alanında tören düzenledi. Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Mersin Barosu Başkanı Avukat Gazi Özdemir yargı bağımsızlığı ve savunma hakkına ilişkin önemli mesajlar verdi. Özdemir, yargı ve savunma makamının baskı ve müdahalelerle karşı karşıya bırakıldığını, ölçüsüz tutuklama uygulamalarının ve geciken yargılamaların adalete olan güveni zedelediğini söyledi. Özdemir, Yargıtay ve istinaf dosyalarının yıllarca beklememesi, yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması gerektiğini vurguladı. Avukatların ekonomik ve mesleki sorunlarına da dikkat çeken Özdemir, nitelikli hukuk eğitimi, avukata yönelik şiddetin önlenmesi ve savunma makamının güçlendirilmesi çağrısında bulundu. Yeni adli yılın adalet, hukuk ve barışın güçlendiği bir dönem olması temennisinde bulunan Özdemir, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla da silahların sustuğu, kalıcı barışın hakim olduğu bir dünya dileğini paylaştı. Mersin'de yeni adli yılın başlaması dolayısıyla açılış töreni düzenlendi. Törene protokol üyeleriyle adliye personeli katıldı. Törende konuşan Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, yeni adli yılın tüm yargı mensupları ve adliye personeli için hayırlı olmasını dileyerek, sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde bir yıl geçirilmesi temennisinde bulundu.
2: Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Benim İlkine katıldığım ama sizlerin uzun yıllardır katıldığınız bir adli yılın açılışını daha hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Öncelikle ben adli yılımızda tüm personelimize, tüm meslektaşlarımıza, ilimizin çok kıymetli protokolüne, bizleri onurlandıran

0: sayın vekillerimize başta sağlık, afiyet diliyorum. Huzurla, mutlulukla yeni bir adli yıl geçirmemizi temenni ediyorum. Öncelikle sağlığımız yerinde olacak. Daha sonra da ülkemize, memleketimize, milletimize hep birlikte adaletin tesisi için, hukukun üstünlüğü için birlikte çalışacağız kıymetli arkadaşlarım. Vatandaş, memleketimiz, milletimiz bizden adalet bekliyor. Hep birlikte vatandaşımızın, ülkemizin bu beklentisini karşılayacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz.
1: Kentte suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Emre, toplumda rahatsızlık oluşturan uyuşturucu, silah, çete, kadına yönelik şiddet ve diğer tüm suçlarla kararlılıkla mücadele edeceğiz. Hukukun, toplumun ve vicdanın kabul etmediği her türlü suçun karşısında olacağız ifadelerini kullandı.
2: Tarsus Belediye Meclisi Eylül ayı ilk toplantısını Belediye Başkanı Ali Boltaççı yönetiminde gerçekleştirdi. Toplantıda imar planlarından taşınmaz takaslarına, cami alanlarından katı atık ücretlerine kadar birçok konu görüşüldü.
3: Tarsus Belediye Meclisi Eylül ayı ilk toplantısını Belediye Başkanı Ali Boltaç yönetiminde gerçekleştirdi. Toplantının açılışında yapmış olduğu konuşmasında Başkan Boltaç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında yaşanan feribot kazasına değindi.
4: Maalesef çok üzücü ve bizleri derinden yaralayan bir durumla karşılaştık. Kazadan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybeden arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Tarsus'umuzda Yeşiltepe mahallemizden de bir öğrencimiz vardı, üniversite öğrencimiz. Genç kardeşimiz Özgür Gönül'e de bir an önce güzel haberini almayı gerçekten kalpten diliyorum. İnşallah hızlı bir şekilde güzel haberlerini alırız. Bir karışıklık olmuştur, bir sıkıntı çıkmıştır ve güzel haberleri bize ulaşır diye umut ediyorum. Bir daha böyle acılar yaşamayı kimse istemez. Ben de bir daha bize böyle bir acı yaşatmasın Rabbimden temenni ediyorum.
3: Toplantıda belediyenin bütçesinden imar planlarına, taşınmazlardan cami alanına kadar birçok konu gündeme geldi. Mecliste ilk olarak plan ve bütçe komisyonuyla belediye şirketlerinin hesaplarını inceleme komisyonu için üye seçimleri yapıldı. Memur kadrolarına ilişkin düzenleme de görüşüldü. Gündemin dikkat çeken maddelerinden biri, yeni mahalledeki bazı hisselerin kamulaştırma bedeline karşılık belediyeye ait taşınmazlarla takas edilmesi oldu.
4: Bir vatandaşımız bize, daha belediye hizmet alanıydı burası, sosyo-kültürel tesis alanı. Vatandaş bizden kamulaştırma talep ediyor. Yüksek bir meblağ. Yüksek bir meblağ olunca da bu kamulaştırma bedelinin trampa veya takas yöntemiyle çözelim istedik. Biz ekspertiz raporlarını çıkardırdık. Hem bize sunulan yerin ekspertiz raporlarını çıkardık. Hem de bu takas yöntemiyle verilecek olan yerlerin ekspertiz raporunu çıkardık. Şimdi de Plan Bütçe Komisyonu'na, İmar Komisyonu'na, İnsan Hakları Hukuk Komisyonu'na sevk edeceğiz. Orada tartışırsınız. Ama bu şey, bu arada vatandaşlarımızın yasal hakkıdır. Yani sosyo-kültürel tesis alanı işaretlendiyse imar konularında, o da haklı olarak bu anlamda buranın kamulaştırılmasını arzu etmektedir. Bu konulara biz de mümkün olduğunca idarenin çıkarlarını koruyarak cevap veriyoruz.
3: Mithat Paşa Mahallesi'ndeki Yavuz Sultan Selim Camii için de önemli bir karar gündeme geldi. Caminin güçlendirilmesi ve müştelimatının yapılması, güçlendirilmenin uygun olmaması halinde ise yeniden inşa edilmesi amacıyla taşınmazın 2 yıl süreyle bedelsiz olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'na ön tahsis edilmesi görüşüldü.
4: Bildiğiniz üzere Emine Boros sitesinin yanındaki bir camimiz, Yavuz Sultan Selim Camimiz. Burada Kahramanmaraş depreminden dolayı sıkıntılar yaşandı. Şu anda da müftümüz burayla ilgili benden bir talepte bulundular. Biz de tamirat, bakım, onarım işlemleriyle alakalı 2 yıl geçici tahsis, yani işlem yapmak üzere tahsis vereceğiz. Bu süre zarfı içerisinde ödenek, kaynak vesaire geldiği takdirde, yapıldığı takdirde kalıcı tahsisi yine bu meclis el birliğiyle verecektir.

0: Mecliste ayrıca çeşitli mahallelerdeki 7 trafo alanına ilişkin imar plan değişikliğiyle 2027 yılı evsel katı atık tarife ücretinin belirlenmesi konuları da ele alındı. Komisyonlardan gelen raporların da görüşüldüğü toplantıda diğer gündem maddelerinin değerlendirilmesiyle meclis çalışmaları devam etti.
1: Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, meclis toplantısı sonrasında program yapımcısı Şenol Yıldız'ın sorularını cevaplandırdı.
0: Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, meclis toplantısı sonrasında program yapımcısı Şenol Yıldız'ın sorularını cevaplandırdı.
2: Evet, ülkemizin hatta dünyamızın barışa ne kadar ihtiyacı, kardeşliğe, dostluğa, barışa ne kadar ihtiyaç duyduğu günlerden geçiyoruz. Dolayısıyla bugün de bir vesile olmasını inşallah 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü en güzel şekilde kutlamayı bize, ülkemize nasip etsin. Ben bölgemizde de 1 Eylül'de Yenice'de her sene kutlanan etkinliklerimiz oluyordu. Bu sene büyük bir ihtimalle bu Kıbrıs'ta yaşanan elim kazadan dolayı belki bir erteleme veya bir sonraki seneye bırakma durumumuz olacak. Bunu da vatandaşlarımızın anlayışla karşılayacağını düşünüyorum. Ama bütün hemşerilerimin, vatandaşlarımızın, bütün İslam aleminin 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutluyorum.
3: Sayın Başkanım, meclis tekrar tatil bitti. Bugün itibariyle ilk meclis toplantısı Eylül ayında yaptınız. Güzel de geçti. Tabi biraz hareket şeyli de olsa da Tarsus için yapılması gereken, konuşulması gereken konuları değindiniz. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?
2: Tabii ki şöyle, çok önemli kararlar aldık. Aslında çok geriden gelen, alınması gereken kararların bazıları bugüne, yani 10 sene sonra alındı. Ama tabii neticede devlette devamlılık esastır. Olması gerektiği gibi oldu. Bu konuyla ilgili tek bir serzenişim şu, sanki bir şeyi farklı çarptırarak anlatmaya, toplumun hafızalarında farklı bir algı, olgu oluşturmaya çalışan bazı insanlar var. Bunlar hep kaostan nemalanan insanlar. Bunların tek dertleri kaos ortamı olsun, kavga ortamı olsun ki biz buradan payımıza düşeni, evet, alalım diye. Buna Tarsus cevabını güzel verdi. Evet. En güzel şekliyle verdi. Ben vermesi gerektiği şekliyle verdiğini düşünüyorum. 2016 yılında alınması gereken bir kararı almıyorlar. Oraya bir isim tabela koyuyorlar. Sanki karar alınmış gibi orada kalıyor yıllarca. Biz orada farklı bir anlam yüklemeye kalktığımızda, oraya çocuk bebek kütüphanesi ve çocuk eğlence kampüsü yapmak istediğimizde yeni bir isim vermiyoruz. Oradaki halihazırda Tarsus Belediyesi'nin bebek kütüphanesi olarak oraya adlandırdık. Ama toplumda şöyle bir algı oluştu. Fırat Yılmaz Çakıroğlu ismini neden kaldırıyorlar? Alınmış bir kararı kaldırmadık biz oradan. Aslında alınması gereken, zamanında oraya verilmesi gereken bir kararı yapılmadığını, bunun da yapılacağını kamuoyuna deklar ettik. Ama bazı işte dediğim gibi bu kaostan nemalanan arkadaşlar veya vatandaşlarımız bunları kendilerine siyasetten bir malzeme yaptı. Ama bu meclis Tarsus'taki hem AK Parti, hem Milliyetçi Hareket Partisi, hem de Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyelerimizin tamamı bu konuda oy birliğiyle ismi tekrardan farklı bir noktada, daha güzel bir noktada 2026 yılının Ali Boltaç yönetimindeki mecliste kararı verdi. Belki o gün verilmesi gereken bir karardı. O günün yanlışını bugün düzeltti. Yine meclisimiz düzeltti. Ben bu konuyla ilgili birçok hakarete maruz kaldım. Ama benden yana herkese helal hoş olsun. Bunun üzerinde çok da siyaseten tepinmenin bir anlamı yok. Sadece vatandaşlarımız şunu bilsin. Biz şehidimize her zaman sahip çıkarız, saygı duyarız. Doğru olanı, olması gerektiğini, devletin dilinin de yazı dili olduğunu biliriz. Biz bu meclisimizin de usullere, esaslara uygun bir şekilde yönetir ve onun da gereğini yaparız. Yaptık bugün de.
3: Başkanım, Tarsus halkına neler söylemek istiyorsunuz? Daha Ali Boltaç'ın Tarsus'a yapacağı çok hizmetler var. Bizi takip etmeye devam etsinler mi?
2: Yani tabii ben de bir faniyim. Allah bana ömür verir ve nasip ederse yapacağımız tabii ki çok hizmetler var. Burada hizmetlerimizi yarım bırakıp hadi güle güle demek doğru bir yaklaşım açısı değil. Ama hizmetlerimizi önce bir kendimizi rüştümüzü bir ispat edelim. Hizmetlerimizi bir yapalım. Kendimizi kaftağın tepesinde görmeyelim. Hizmetlerimizi yapacağız. Vatandaşın huzuruna çıkacağız. Onlardan eğer bu beğeniyi alırsak, bu motivasyonu biz kendimiz de hissedersek o zaman vatandaşlarımıza bir dönem devam etmek için de müsaade isteyeceğiz. Ama önce rüştümüzü ispat edeceğiz. Bugün Kleopatra Kent Meydanı'nı bitirdiysek bu rüştümüzün ispat etmesinin bir adımıdır. Evet. Bugün İsmet Paşa kentsel dönüşümüne temel atma işlemini bitirip bugün birinci kat tabliyesine geldiysek bu bizim bu anlamda yapacağımız ödeyeceğimiz diyet borcumuzun adımlarıdır. Bugün kültür merkezi atıl bir şekilde kalmış kültür merkezini bu belediye olarak son raddede son bitmiş haline getirip yakında da oranın açılışını gerçekleştireceksek bu bizden önceki dönem yapılmayan atıl bırakan birçok sorunlu sıkıntılı konuların bu dönem sorunlarının çözüldüğü. Bunların üzerine yapılanları saymakla bitiremem. İşte taziye evleri, okuma salonları, onun dışında yaptığımız parklar, yeşil alanlar, işte güneş yeşil çatı projeleri vesaire her alanda, her manada yollar, asfaltlar, kaldırımlar işte ne bileyim bunları saymıyorum bile. Yani bunlar bizim rutin ama gelişmekte olan bir kentiz. Sorunlarımız çok. Yani bugün burayı yapıyorsunuz, yarın bir başka yer kazınıyor. Çünkü kimisi 5G altyapı diyor, kimisi Aksagaz altyapı diyor, kimisi enerji sağ altyapısı diyor, kimisi meski altyapısı diyor. Dolayısıyla bitmeyen bir süreç. Dolayısıyla biz bu kadar yaptık, hepsini yaptık desek bile yarın bir miktar daha işimiz çıkar. Ben durdurak bilmeden çalışmaya devam edeceğim. Takdiri de millete bırakacağım.
3: Başarılı diyor Sayın Başkanım.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.
1: Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen iki kardeşten 9 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. 6 yaşındaki kardeşi ise çevredekiler tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımdaki çocuğun hayati tehlikesi ise devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
4: Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen iki kardeşten acı haber geldi. 6 yaşındaki çocuk çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
5: Biz şuradaki ayakkabıcının orada oturuyorduk. Buradan gelen biri bağırdı, abi çocuk boğuluyor diye bu taraftakilere seslendi. Ben direkt oradan koştum, baktım suyun üstünde yüzüyor. Şu kadınların olduğu kısımdan atladım. Direğin hizasında bu bahçe sulamak için hortum şeyi yapmışlar. Oradan çocuğu çıkardım. Oradan zaten benden aldılar çocuğu. Ondan sonra kaldırma yaptırdılar, kusturmaya falan çalıştılar. Biraz istifra etti ama bilinci gelmedi.
4: Yoğun bakıma alınan çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekiplerinin aileyle görüşmesi sırasında 9 yaşındaki Mazin H'den de haber alınamadığı ortaya çıktı.
6: Ya burada 3-5 yaşındaki, 10 yaşındaki çocuklar sürekli olarak yani yüzüyorlar, ekipler geliyor, uyarı yapıyor ama yani baş edemiyorlar.
4: Polis dalgıçlarının çalışması sonucu 9 yaşındaki çocuğun cansız bedeni düştüğü değerlendirilen noktanın yaklaşık 300 metre ilerisinde bulundu.
7: Buldular.
4: Sudan çıkarılan cenaze otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
8: Ambulansı ver hemen.
1: Mersin'in Mut ilçesinde evlerin arkasındaki bahçede çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 30 kişilik ekipler müdahale etti. Yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınırken yaklaşık 2 dönüm alan ise zarar gördü.

Mersin'in Mut ilçesinde evlerin arasındaki bahçede çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yangın Kuma Çukuru Mahallesi Gerit Yaylası'nda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Olay yerine Mut Orman İşletme Müdürlüğü ile Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 4 arazöz, 1 su tankeri ve 30 kişilik ekip müdahale etti. Karadan zamanında müdahaleyle yangın ormanlık alana yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Evlerin yakınına kadar gelen yangın vatandaşlara korkulu anlar yaşattı. Yangında yaklaşık 2 dönüm sazlık alan ve bahçenin zarar gördüğü bildirildi.

0: Büşra Değer'le Ajanda reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam tanıtım. Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
5: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Büşra Değerli Ajanda devam ediyor.

Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli

0: yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini kentin her noktasında sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli öğrencilerin de gelecek hayallerinde yanlarında oluyor. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in her zaman vurguladığı eğitimde fırsat eşitliği ilkesi kapsamında çalışan Büyükşehir Kurs Merkezleri, görme engelli Adile Nisa Bakır'ın da hayallerinin gerçekleşmesinde rol oynadı. Aldığı destekleri boşa çıkarmayan Nisa, yıl boyu verdiği emeğin sonucunda Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünü kazandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli kurumların desteğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Aydıncık Bilim ve Kültür Etkinlikleri, Aydıncık ve Akdeniz Kültürleri temasıyla başladı. Temsili yörük göçü yürüyüşüyle başlayan etkinliklerde konferans, sergi, kadınların el emeği ürünlerinin tanıtımı ve çocuk atölyeleri gerçekleştirildi. Akademisyenler, sanatçılar, yerel üreticiler ve bölge halkını buluşturan etkinliklerle bilim ve kültürün kırsal bölgelerde de erişilebilir olması amaçlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Hamzabeyli Mahallesi'nde hayata geçirdiği Köyümüz Atölye Projesi, bölgedeki üretici kadınların buluşma ve üretim noktası oluyor. Eğitim, ekipman ve üretim desteğinden yararlanan yurttaşlar, atölyeden duydukları memnuniyeti dile getirirken, proje yöresel ürünlerin ekonomiye kazandırılmasına da katkı sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınmayı desteklemek ve üretici kadınların emeğini ekonomik değere dönüştürmek amacıyla hayata geçirdiği Hamzabeyli Köyümüz Atölye Projesi, kısa sürede bölge halkının beğenisini topladı. Atölye, Hamzabeyli'nin yanı sıra Işıktepe, Çukurkeşlik, Çavak, Çamlıdere ve Karahacılı'daki üretici kadınların da kullanımına sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Toroslar Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Ayva Gediği Fındık Pınarı Futbol Turnuvası, final karşılaşmaları ve ödül törenleriyle tamamlandı. Toplam 43 takımın yaklaşık 2 ay boyunca mücadele ettiği organizasyonda Fındık Pınarı Turnuvası'nın şampiyonu Eski Mezitli, Ayva Gediği Turnuvası'nın şampiyonu ise Kavaklı Pınar oldu. Turnuvalar, sportif rekabetin yanı sıra mahalleler arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmayı da güçlendirdi. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.

0: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Işık.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
5: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
5: Akdeniz Mahallesi.

0: Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Haberler.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çiftçi 23-24 Ağustos tarihlerinde kırmızı bültenle aranan 22 kişinin yakalandığını söyledi. Çiftçi 11 kişinin Türkiye'ye iade edildiğini, diğer 11 kişinin ise cezalarını tamamladıktan sonra iade edileceğini açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek çözüme kavuşturulmayı bekleyen faili meçhul dosyalarla ilgili önemli mesajlar verdi. Gürlek, adaletin zamanında tecellisi kadar maddi gerçeğin karanlıkta kalmaması da bizim için çok önemlidir. Bu nedenle faili meçhul olaylar ve kamu vicdanında yıllardır cevap bekleyen dosyalar üzerinde hassasiyetle duruyoruz dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bir gazetecinin sorularını yanıtladı. Özel, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'ye mutlak butlan kararının hukuksuz bir karar olduğunun altını çizdi. Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu 10 personeli bulunan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle irtibat kesildi. 11 dakikada geminin battığını belirten Bakan Uraloğlu, 800-900 metre derinlikteki bölgede ekiplerin geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlattığını açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında batan Filojet isimli yüksek hızlı yolcu gemisinin enkazına ulaşıldığını açıkladı. Erhürman, görüntüleme ve arama faaliyetlerinin kesintisiz sürdürüleceğini bildirdi. Eylül ayı Fed faiz kararı gündemdeki yerini aldı. Fed'in Eylül ayı politika faizi kararı 16 Eylül Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21'de açıklanacak. Meloni hükümeti İtalya'da 2. Dünya Savaşı sonrasının en uzun süre görev yapan hükümeti olmaya hazırlanıyor. Başbakan Giorgia Meloni'nin liderliğindeki sağ koalisyon Cuma günü bu alanda ülke tarihindeki yeni rekorun sahibi olacak. Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen 6 yaşındaki çocuk vatandaş tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kayıp olan 9 yaşındaki kardeşinin ise cansız bedenine ulaşılmıştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü ticari taksilere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Mersin'de ticari taksilere yönelik denetimlerde 2026 yılı Ağustos ayı itibarıyla 810 araç kontrol edildi. Eksik ve kusuru tespit edilen 280 taksiye cezai işlem uygulandı. Mersin'in Anamur ilçesinde kafe, restoran ve kahvehanelerde tütün ürünleri denetimi yapıldı. Denetimde kapalı alanlarda tütün ürünlerinin kullanımının önlenmesi, dumansız hava sahasının korunması ve işlemlerin mevzuata uygunluğu kontrol edildi. Mersin Ticaret İl Müdürlüğü kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetim çalışmalarını sürdürüyor. Gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin kuyum ticareti yetki belgeleri kontrol ediliyor. Sağlık Bakanlığı 130. dönem devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamında mazeret kurası sonuçlarını ve kadroları açıkladı. Bu kapsamda Mersin'e 27 uzman ve 172 pratisyen olmak üzere toplam 199 hekim kadrosu verildi. Mersin'de okullarda İşkur desteğiyle görev yapacak 631 personel için İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde komisyon toplantısı düzenlendi. Toplantıda okullarda güvenlik, düzen ve temizlik hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Mersin'de düzenlenen kickboks seçmelerinde sporcular kıyasıya mücadele etti. Minikler kategorisinde yarışan Kumsal Kunt gösterdiği performansla birinciliği elde etti. Dereceye giren sporcular Hatay'daki Türkiye finallerinde mücadele edecek. Mersinli okçular Nureker ve Görkem Küçük, Düzce'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda iki Türkiye rekoruna imza attı. 15 yaş altı klasik yay kadınlar kategorisinde Nureker 686 puanla rekor kırarken Eker ve Küçük'ten oluşan mix takım 1354 puanla zirveye çıktı ve altın madalya kazandı.
0: Haberler.
1: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: Reklam kazandırır.
1: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
2: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizler alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Busem.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
8: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
9: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542-144-4602.
10: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
11: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
13: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
14: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş Kundura.
15: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
16: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
17: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour Sayanı'nda. Aracılar, okul yolunda.

0: full okul. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Akşama ne pişirsem diye düşünüyorsanız, aslında cevabı çok da uzaklarda aramanıza gerek yok. Çünkü lezzetin yolu belli. Doğru ürün, doğru hazırlık ve en önemlisi de güven. Hepsi bir araya gelince sofrada başka söze gerek kalmaz. Akgül Piliç, lezzetin yönü belli.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Ev mi kuruyorsunuz, yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
6: SML Restorant ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restorant ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği

0: pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle, mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini kentin her noktasında sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli öğrencilerin de gelecek hayallerinde yanlarında oluyor. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in her zaman vurguladığı eğitimde fırsat eşitliği ilkesi kapsamında çalışan Büyükşehir Kurs Merkezleri, görme engelli Adile Nisa Bakır'ın da hayallerinin gerçekleşmesinde rol oynadı. Aldığı destekleri boşa çıkarmayan Nisa, yıl boyu verdiği emeğin sonucunda Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünü kazandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli kurumların desteğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Aydıncık Bilim ve Kültür Etkinlikleri, Aydıncık ve Akdeniz Kültürleri temasıyla başladı. Temsili yörük göçü yürüyüşüyle başlayan etkinliklerde konferans, sergi, kadınların el emeği ürünlerinin tanıtımı ve çocuk atölyeleri gerçekleştirildi. Akademisyenler, sanatçılar, yerel üreticiler ve bölge halkını buluşturan etkinliklerle bilim ve kültürün kırsal bölgelerde de erişilebilir olması amaçlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Hamzabeyli Mahallesi'nde hayata geçirdiği Köyümüz Atölye Projesi, bölgedeki üretici kadınların buluşma ve üretim noktası oluyor. Eğitim, ekipman ve üretim desteğinden yararlanan yurttaşlar, atölyeden duydukları memnuniyeti dile getirirken, proje yöresel ürünlerin ekonomiye kazandırılmasına da katkı sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınmayı desteklemek ve üretici kadınların emeğini ekonomik değere dönüştürmek amacıyla hayata geçirdiği Hamzabeyli Köyümüz Atölye Projesi, kısa sürede bölge halkının beğenisini topladı. Atölye, Hamzabeyli'nin yanı sıra Işıktepe, Çukurkeşlik, Çavak, Çamlıdere ve Karahacılı'daki üretici kadınların da kullanımına sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Toroslar Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Ayva Gediği Fındık Pınarı Futbol Turnuvası final karşılaşmaları ve ödül törenleri ile tamamlandı. Toplam 43 takımın yaklaşık 2 ay boyunca mücadele ettiği organizasyonda Fındık Pınarı Turnuvası'nın şampiyonu Eski Mezitli, Ayva Gediği Turnuvası'nın şampiyonu ise Kavaklı Pınar oldu. Turnuvalar, sportif rekabetin yanı sıra mahalleler arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmayı da güçlendirdi. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam, tanıtım.

Bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu

0: sizleri bekliyor.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3590.

1 veya 0534 891 32 74. Yeni dönem başlar, eyvah, yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslar'da, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour Sayanı'nda. Aracılar, okul yolunda

0: 0233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Haberler.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çiftçi 23-24 Ağustos tarihlerinde kırmızı bültenle aranan 22 kişinin yakalandığını söyledi. Çiftçi 11 kişinin Türkiye'ye iade edildiğini, diğer 11 kişinin ise cezalarını tamamladıktan sonra iade edileceğini açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, çözüme kavuşturulmayı bekleyen faili meçhul dosyalarla ilgili önemli mesajlar verdi. Gürlek, adaletin zamanında tecellisi kadar maddi gerçeğin karanlıkta kalmaması da bizim için çok önemlidir. Bu nedenle faili meçhul olaylar ve kamu vicdanında yıllardır cevap bekleyen dosyalar üzerinde hassasiyetle duruyoruz, dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bir gazetecinin sorularını yanıtladı. Özel, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'ye mutlak butlan kararının hukuksuz bir karar olduğunun altını çizdi. Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu 10 personeli bulunan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle irtibat kesildi. 11 dakikada geminin battığını belirten Bakan Uraloğlu, 800-900 metre derinlikteki bölgede ekiplerin geniş çaplı arama-kurtarma operasyonu başlattığını açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında batan Filojet isimli yüksek hızlı yolcu gemisinin enkazına ulaşıldığını açıkladı. Erhürman, görüntüleme ve arama faaliyetlerinin kesintisiz sürdürüleceğini bildirdi. Eylül ayı FED faiz kararı gündemdeki yerini aldı. FED'in Eylül ayı politika faizi kararı 16 Eylül Çarşamba günü Türkiye saatiyle 21'de açıklanacak. Meloni hükümeti İtalya'da 2. Dünya Savaşı sonrasının en uzun süre görev yapan hükümeti olmaya hazırlanıyor. Başbakan Giorgia Meloni'nin liderliğindeki sağ koalisyon Cuma günü bu alanda ülke tarihindeki yeni rekorun sahibi olacak. Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen 6 yaşındaki çocuk vatandaş tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı, ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kayıp olan 9 yaşındaki kardeşinin ise cansız bedenine ulaşılmıştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü ticari taksilere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Mersin'de ticari taksilere yönelik denetimlerde 2026 yılı Ağustos ayı itibarıyla 810 araç kontrol edildi. Eksik ve kusuru tespit edilen 280 taksiye cezai işlem uygulandı. Mersin'in Anamur ilçesinde kafe, restoran ve kahvehanelerde tütün ürünleri denetimi yapıldı. Denetimde kapalı alanlarda tütün ürünlerinin kullanımının önlenmesi, dumansız hava sahasının korunması ve işlemlerin mevzuata uygunluğu kontrol edildi. Mersin Ticaret İl Müdürlüğü kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetim çalışmalarını sürdürüyor. Gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin kuyum ticareti yetki belgeleri kontrol ediliyor. Sağlık Bakanlığı 130. dönem devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamında mazeret kurası sonuçlarını ve kadroları açıkladı. Bu kapsamda Mersin'e 27 uzman ve 172 pratisyen olmak üzere toplam 199 hekim kadrosu verildi. Mersin'de okullarda İşkur desteğiyle görev yapacak 631 personel için İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde komisyon toplantısı düzenlendi. Toplantıda okullarda güvenlik, düzen ve temizlik hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Mersin'de düzenlenen kickboks seçmelerinde sporcular kıyasıya mücadele etti. Minikler kategorisinde yarışan Kumsal Kunt gösterdiği performansla birinciliği elde etti. Dereceye giren sporcular Hatay'daki Türkiye finallerinde mücadele edecek. Mersinli okçular Nureker ve Görkem Küçük, Düzce'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda iki Türkiye rekoruna imza attı. 15 yaş altı klasik yay kadınlar kategorisinde Nureker 686 puanla rekor kırarken Eker ve Küçük'ten oluşan mix takım 1354 puanla zirveye çıktı ve altın madalya

0: Madalya kazandı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.

0: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
6: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
7: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
5: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Merhaba, iyi akşamlar. Gündemdeki gelişmeleri, son saatlerde neler yaşandı, onları aktaracağız efendim. Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'daydı. Kazakistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede çeşitli temaslarda bulundu ve Sayın Erdoğan Türkiye'ye döndü. Ve Türkiye'ye dönüşünde uçakta kendisine eşlik eden gazetecilerin gündemle ilgili sorularını cevaplandırdı Sayın Cumhurbaşkanı ve sorulara şu şekilde cevap verdi.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kırgızistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri Yunanistan'ın Ege'deki gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmasıydı. Erdoğan, Atina yönetimine sert mesaj verdi. Türkiye'nin sağduyulu yaklaşımının acziyet olarak görülmemesi gerektiğini belirten Erdoğan, Yunanistan'ın bu yanlış yoldan dönmesi ve adaları silahlandırmaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan, gereğini yaparız diyerek Türkiye'nin haklarını çiğnetmeyeceğini vurguladı. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşını da ele aldıklarını belirterek barış için her türlü gayreti göstermeye hazır olduklarını söyledi. Terörsüz Türkiye sürecinin ise bir takvim değil hedef olduğunu ifade eden Erdoğan, örgütün fiilen silah bırakması gerektiğini kaydetti. Suriye konusunda da mesaj veren Erdoğan, terör defteri artık kapanmalı, silahın, şiddetin devri artık kapanmalı dedi.

0: Yeni adli yılın açılışı gerçekleştirildi. Tabii açılış törenleri yapıldı. Mersin'de de adliye binasında yeni adli yılın açılışı dolayısıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tören düzenlendi.
1: Mersin'de yeni adli yılın başlaması dolayısıyla açılış töreni düzenlendi. Törene protokol üyeleriyle adliye personeli katıldı. Törende konuşan Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, yeni adli yılın tüm yargı mensupları ve adliye personeli için hayırlı olmasını dileyerek, sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde bir yıl geçirilmesi temennisinde bulundu.
2: Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Benim ilkine katıldığım ama sizlerin uzun yıllardır katıldığınız bir adli yılın açılışını daha hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Öncelikle ben adli yılımızda tüm personelimize, tüm meslektaşlarımıza, ilimizin çok kıymetli protokolüne, bizleri onurlandıran sayın vekillerimize başta sağlık, afiyet diliyorum. Huzurla, mutlulukla yeni bir adli yıl geçirmemizi temenni ediyorum. Öncelikle sağlığımız yerinde olacak, daha sonra da ülkemize, memleketimize, milletimize hep birlikte adaletin tesisi için, hukukun üstünlüğü için birlikte çalışacağız kıymetli arkadaşlarım. Vatandaş, memleketimiz, milletimiz bizden adalet bekliyor. Hep birlikte vatandaşımızın, ülkemizin bu beklentisini karşılayacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz.
1: Kentte suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Emre, toplumda rahatsızlık oluşturan uyuşturucu, silah, çete, kadına yönelik şiddet ve diğer tüm suçlarla kararlılıkla mücadele edeceğiz. Hukukun, toplumun ve vicdanın kabul etmediği her türlü suçun karşısında olacağız ifadelerini kullandı.
0: Mersin Barosu tarafından da yeni adli yılın açılışı dolayısıyla bir tören düzenlendi. Tören Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.
1: Mersin Barosu yeni adli yılın başlangıcı dolayısıyla Cumhuriyet alanında tören düzenledi. Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Mersin Barosu Başkanı Avukat Gazi Özdemir, yargı bağımsızlığı ve savunma hakkına ilişkin önemli mesajlar verdi. Özdemir, yargı ve savunma makamının baskı ve müdahalelerle karşı karşıya bırakıldığını, ölçüsüz tutuklama uygulamalarının ve geciken yargılamaların adalete olan güveni zedelediğini söyledi. Özdemir, Yargıtay ve istinaf dosyalarının yıllarca beklememesi, yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması gerektiğini vurguladı. Avukatların ekonomik ve mesleki sorunlarına da dikkat çeken Özdemir, nitelikli hukuk eğitimi, avukata yönelik şiddetin önlenmesi ve savunma makamının güçlendirilmesi çağrısında bulundu. Yeni adli yılın adalet, hukuk ve barışın güçlendiği bir dönem olması temennisinde bulunan Özdemir, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla da silahların sustuğu, kalıcı barışın hakim olduğu bir dünya dileğini paylaştı.
0: Değerli seyirciler, gündeme geldiğimizde belediye meclis toplantıları da gerçekleştirildi tatil sona erdiği için ve dün Tarsus Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Ali Boltaç yönetiminde toplandı.
3: Tarsus Belediye Meclisi Eylül ayı ilk toplantısını Belediye Başkanı Ali Boltaç yönetiminde gerçekleştirdi. Toplantının açılışında yapmış olduğu konuşmasında Başkan Boltaç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında yaşanan feribot kazasına değindi.
4: Maalesef çok üzücü ve bizleri derinden yaralayan bir durumla karşılaştık. Kazadan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybeden arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Tarsus'umuzda Yeşiltepe mahallemizden de bir öğrencimiz vardı, üniversite öğrencimiz. Genç kardeşimiz Özgür Gönül'e de bir an önce güzel haberini almayı gerçekten kalpten diliyorum. İnşallah hızlı bir

0: şekilde güzel haberlerine alırız. Bir karışıklık olmuştur, bir sıkıntı çıkmıştır ve güzel haberleri bize ulaşır diye umut ediyorum. Bir daha böyle acılar yaşamayı kimse istemez. Ben de bir daha bize böyle bir acı yaşatmasın Rabbimden temenni ediyorum.
1: Toplantıda belediyenin bütçesinden imar planlarına, taşınmazlardan cami alanına kadar birçok konu gündeme geldi. Mecliste ilk olarak plan ve bütçe komisyonuyla belediye şirketlerinin hesaplarını inceleme komisyonu için üye seçimleri yapıldı. Memur kadrolarına ilişkin düzenleme de görüşüldü. Gündemin dikkat çeken maddelerinden biri, yeni mahalledeki bazı hisselerin kamulaştırma bedeline karşılık belediyeye ait taşınmazlarla takas edilmesi oldu.
0: Bir vatandaşımız bize, daha belediye hizmet alanıydı burası, sosyo-kültürel tesis alanı. Vatandaş bizden kamulaştırma talep ediyor. Yüksek bir meblağ olunca da bu kamulaştırma bedelinin trampa veya takas yöntemiyle çözelim istedik. Biz ekspertiz raporlarını çıkardırdık. Hem bize sunulan yerin ekspertiz raporlarını çıkardık, hem de bu takas yöntemiyle verilecek olan yerlerin ekspertiz raporunu çıkardık. Şimdi de plan bütçe komisyonuna, imar komisyonuna, insan hakları hukuk komisyonuna sevk edeceğiz. Orada tartışırsınız ama bu arada vatandaşlarımızın yasal hakkıdır. Yani sosyo-kültürel tesis alanı işaretlendiyse imar konularında o da haklı olarak bu anlamda buranın kamulaştırılmasını arzu etmektedir. Bu konulara biz de mümkün olduğunca idarenin çıkarlarını koruyarak cevap veriyoruz.
1: Mithat Paşa Mahallesi'ndeki Yavuz Sultan Selim Camii için de önemli bir karar gündeme geldi. Caminin güçlendirilmesi ve müştelimatının yapılması, güçlendirilmenin uygun olmaması halinde ise yeniden inşa edilmesi amacıyla taşınmazın 2 yıl süreyle bedelsiz olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'na ön tahsis edilmesi görüşüldü.
0: Bildiğiniz üzere Emine Boros sitesinin yanındaki bir camimiz, Yavuz Sultan Selim Camimiz. Burada Kahramanmaraş depreminden dolayı sıkıntılar yaşandı. Şu anda da müftümüz burayla ilgili benden bir talepte bulundular. Biz de tamirat, bakım, onarım işlemleriyle alakalı 2 yıl geçici tahsis, yani işlem yapmak üzere tahsis vereceğiz. Bu süre zarfı içerisinde ödenek, kaynak vesaire geldiği takdirde, yapıldığı takdirde kalıcı tahsisi yine bu meclis el birliğiyle verecektir.
1: Mecliste ayrıca çeşitli mahallelerdeki 7 trafo alanına ilişkin imar plan değişikliğiyle 2027 yılı evsel katı atık tarife ücretinin belirlenmesi konuları da ele alındı. Komisyonlardan gelen raporların da görüşüldüğü toplantıda diğer gündem maddelerinin değerlendirilmesiyle meclis çalışmaları devam etti.
2: Meclis toplantısı sonrasında Başkan Boltaç, Sun TV'nin sorularını cevaplandırdı.
1: Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, meclis toplantısı sonrasında program yapımcısı Şenol Yaldız'ın sorularını cevaplandırdı.
3: Evet, ülkemizin hatta dünyamızın barışa ne kadar ihtiyacı, kardeşliğe, dostluğa, barışa ne kadar ihtiyaç duyduğu günlerden geçiyoruz. Dolayısıyla bugün de bir vesile olmasını inşallah 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü en güzel şekilde kutlamayı bize, ülkemize nasip etsin. Ben bölgemizde de 1 Eylül'de Yenice'de her sene kutlanan etkinliklerimiz oluyordu. Bu sene büyük bir ihtimalle bu Kıbrıs'ta yaşanan elim kazadan dolayı belki bir erteleme veya bir sonraki seneye bırakma durumumuz olacak. Bunu da vatandaşlarımızın anlayışla karşılayacağını düşünüyorum. Ama bütün hemşerilerimizin, vatandaşlarımızın, bütün İslam aleminin 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutluyorum.
4: Sayın Başkanım, meclis tekrar tatil bitti. Bugün itibariyle ilk meclis toplantısı Eylül ayında yaptınız. Güzel de geçti. Tabi biraz hareket şeyli de olsa da Tarsus için yapılması gereken, konuşulması gereken konuları değindiniz. Bu konuda neler söyleyeceksiniz?
3: Tabii ki şöyle, çok önemli kararlar aldık. Aslında çok geriden gelen, alınması gereken kararların bazıları bugüne, yani 10 sene sonra alındı. Ama tabii neticede devlette devamlılık esastır. Olması gerektiği gibi oldu. Bu konuyla ilgili tek bir serzenişim şu, sanki bir şeyi farklı çarptırarak anlatmaya, toplumun

0: hafızalarında farklı bir algı, olgu oluşturmaya çalışan bazı insanlar var. Bunlar hep kaostan nemalanan insanlar. Bunların tek dertleri kaos ortamı olsun, kavga ortamı olsun ki biz buradan payımıza düşeni alalım diye. Buna Tarsus cevabını güzel verdi.
1: Evet.
0: En güzel şekliyle verdi. Ben vermesi gerektiği şekliyle verdiğini düşünüyorum. 2016 yılında alınması gereken bir kararı almıyorlar. Oraya bir isim tabela koyuyorlar. Sanki karar alınmış gibi orada kalıyor yıllarca. Biz orada farklı bir anlam yüklemeye kalktığımızda, oraya çocuk bebek kütüphanesi ve çocuk eğlence kampüsü yapmak istediğimizde yeni bir isim vermiyoruz. Oradaki halihazırda Tarsus Belediyesi'nin bebek kütüphanesi olarak orayı adlandırdık. Ama toplumda şöyle bir algı oluştu. Fırat Yılmaz Çakıroğlu ismini neden kaldırıyorlar? Alınmış bir kararı kaldırmadık biz oradan. Aslında alınması gereken, zamanında oraya verilmesi gereken bir kararı yapılmadığını, bunun da yapılacağını kamuoyuna deklare ettik. Ama bazı işte dediğim gibi bu kaostan nemalanan arkadaşlar veya vatandaşlarımız bunları kendilerine siyaseten bir malzeme yaptı. Ama bu meclis Tarsus'taki hem AK Parti hem Milliyetçi Hareket Partisi hem de Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyelerimizin tamamı bu konuda oy birliğiyle ismi tekrardan farklı bir noktada, daha güzel bir noktada 2026 yılının Ali Boltaç yönetimindeki mecliste kararı verdi. Belki o gün verilmesi gereken bir karardı. O günün yanlışını bugün düzeltti. Yine meclisimiz düzeltti. Ben bu konuyla ilgili birçok hakarete maruz kaldım. Ama benden yana herkese helal hoş olsun. Bunun üzerinde çok da siyaseten tepinmenin bir anlamı yok. Sadece vatandaşlarımız şunu bilsin. Biz şehidimize her zaman sahip çıkarız, saygı duyarız. Doğru olanı olması gerektiğini, devletin dilinin de yazı dili olduğunu biliriz. Biz bu meclisimizin de usullere, esaslara uygun bir şekilde yönetir ve onun da gereğini yaparız. Yaptık bugün de.
2: Başkanım, Tarsus halkına neler söylemek istiyorsunuz? Daha Ali Boltaç'ın Tarsus'a yapacağı çok hizmetler var. Bizi takip etmeye devam etsinler mi?
0: Yani tabii ben de bir faniyim. Allah bana ömür verir ve nasip ederse daha yapacağımız tabii ki çok hizmetler var. Burada hizmetlerimizi yarım bırakıp hadi güle güle demek doğru bir yaklaşım açısı değil. Ama hizmetlerimizi önce bir kendimizi, rüştümüzü bir ispat edelim. Hizmetlerimizi bir yapalım. Kendimizi Kaf Dağı'nın tepesinde görmeyelim. Hizmetlerimizi yapacağız. Vatandaşın huzuruna çıkacağız. Onlardan eğer bu beğeniyi alırsak, bu motivasyonu biz kendimiz de hissedersek, o zaman vatandaşlarımıza bir dönem devam etmek için de müsaade isteyeceğiz. Ama önce rüştümüzü ispat edeceğiz. Bugün Kleopatra Kent Meydanı'nı bitirdiysek bu rüştümüzün ispat etmesinin bir adımıdır.
1: Evet.
0: Bugün İsmet Paşa kentsel dönüşümüne temel atma işlemini bitirip bugün birinci kat tabliyesine geldiysek bu bizim bu anlamda yapacağımız ödeyeceğimiz diyet borcumuzun adımlarıdır. Bugün kültür merkezi atıl bir şekilde kalmış kültür merkezini bu belediye olarak son raddede, son bitmiş haline getirip yakında da oranın açılışını gerçekleştireceksek bu bizden önceki dönem yapılmayan, atıl bırakan birçok sorunlu, sıkıntılı konuların bu dönem sorunlarının çözüldü. Bunların üzerine yapılanları saymakla bitiremem. İşte taziye evleri, okuma salonları, onun dışında yaptığımız parklar, yeşil alanlar, işte güneş yeşil çatı projeleri vesaire, her alanda, her manada yollar, asfaltlar, kaldırımlar, işte ne bileyim, bunları saymıyorum bile. Yani bunlar bizim rutin. Ama gelişmekte olan bir kentiz. Sorunlarımız çok. Yani bugün burayı yapıyorsunuz, yarın bir başka yer kazınıyor. Çünkü kimisi 5G altyapı diyor, kimisi Aksagaz altyapı diyor, kimisi enerji sağ altyapısı diyor, kimisi meski altyapısı diyor. Dolayısıyla bitmeyen bir süreç. Dolayısıyla biz bu kadar yaptık, hepsini yaptık desek bile yarın bir miktar daha işimiz çıkar. Ben durdurak bilmeden çalışmaya devam edeceğim. Takdiri de millete bırakacağım.
2: Başarı diyor Sayın Başkanım.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.
3: Toroslar Belediye Meclisi de toplandı ve Toroslar Belediye Meclisi'nin açılışında da Başkan Abdurrahman Yıldız gündeme yönelik açıklama yaptı. Toroslar Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısını Belediye Başkanı Abdurrahman

0: Yıldız yönetiminde gerçekleştirdi. Başkan Yıldız toplantının açılışında bir konuşma yaptı.
1: Öncelikle izniniz olursa ben Temmuz ve Ağustos ayında belediyemize ilişkin yaptıklarımıza ilişkin bir özet durum geçmek istiyorum. Sonra gündemlerimize devam edeceğiz. Ağustos ayında meclis yapmadık. Meclis üyelerimiz tatildeydi fakat belediyemiz tatil yapmadı. Belediyemiz çalışmaya devam etti Ağustos ayı boyunca da. Ben de kısaca bir özet anlatacağım size. Öncelikle bugün 1 Eylül biliyorsunuz Dünya Barış Günü. Dünyanın belki en fazla ihtiyaç duyduğu unsurlardan bir tanesi barış. Maalesef gerek bölgemizde gerekse de dünyanın muhtelif yerlerinde çok ciddi savaşlar hali hazırda devam ediyor ve yıllara sari savaşlar artık oluyor. Ülkemizin hem kuzey tarafında ülkeler birbiriyle boğuşuyor hem güneyinde ülkeler ya da doğusunda ülkeleri birbiriyle boğuşuyor. Ben hasreten bu savaşların bir an önce son bulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hakikaten en kötü barış, en güzel savaştan çok daha kıymetli. Dolayısıyla insanların 21. yüzyılda birbirlerini konuşarak anlayabileceklerini, birbirlerine dertlerini konuşarak anlatabileceklerini düşünüyorum. Bunun için de bugünkü etkinliklerin hakikaten bu yolu açmak konusunda insanlara yeni bir fikir ve yeni bir bakış açısı kazandırmak yönünde olumlu geçmesini diliyorum. Şimdi
2: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam tanıtır.

0: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya, yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 800 91 32 74.
5: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
6: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
5: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
6: Telefon 0540 014 çift 033.
7: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi devam ediyor.
10: İçişleri Bakanlığı suç şebekelerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
11: Mersin'in Tarsus ilçesinde iki kardeş iddiaya göre sulama kanalına düştüler ve iki kardeşten 6 yaşında olan kurtarıldı ama hastanede hayatını kaybetti. Büyük kardeşin nerede olduğu aranırken polis onun da suya düşmüş olabileceği ya da küçük kardeşini kurtarmak için atlamış olabileceğini düşünerek dalgıç polisleri yönlendirdi sulama kanalına ve saatler sonra 9 yaşındaki kardeşin de cansız bedeni bulundu.
10: Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen iki kardeşten acı haber geldi. 6 yaşındaki çocuk çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
12: Biz şuradaki ayakkabıcının orada oturuyorduk. Buradan gelen biri bağırdı, abi çocuk boğuluyor diye bu taraftakilere seslendi. Ben direkt oradan koştum, baktım suyun üstünde yüzüyor. Şu kadınların olduğu kısımdan atladım. Dileğin hizasında bu bahçe sulamak için hortum şeyi yapmışlar. Oradan çocuğu çıkardım. Oradan zaten benden aldılar çocuğu. Ondan sonra kaldırmaya yatırdılar, kusturmaya falan çalıştılar ve istifra etti ama bilinci gelmedi.
13: Hayır, hayır, hayır. İnşallah gelin. geldi lan.
14: Çaktı.
13: Hadi. Abi. Hadi lan.
14: Ablam nefes var mı?
13: Ya husuyor. Nefes var ki husuyor.
10: Yoğun bakıma alınan çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekiplerinin aileyle görüşmesi sırasında 9 yaşındaki Mazin H'den de haber alınamadığı ortaya çıktı.
15: Ya burada 3-5 yaşındaki, 10 yaşındaki çocuklar sürekli olarak yani yüzüyorlar. Ekipler geliyor, uyarı yapıyor ama yani baş edemiyorlar.
10: Polis dalgıçlarının çalışması sonucu 9 yaşındaki çocuğun cansız bedeni düştüğü değerlendirilen noktanın yaklaşık 300 metre ilerisinde bulundu.
16: Buldular abi, buldular.
17: Aracı oraya getir. Az aşağıya.
16: Nereye tam?
10: Sudan çıkarılan cenaze otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
18: Ambulansı ver hemen.
11: Mersin'in Lut ilçesinde Kuma Çukuru köyünde sazlık alanda yangın çıktı. Orman işletme ekipleriyle itfaiye söndürdü. İki dönüm alan zarar gördü.
10: Mersin'in Mut ilçesinde evlerin arasındaki bahçe

0: De çıkan yangın vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yangın Kuma Çukuru Mahallesi Gerit Yaylası'nda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Olay yerine MUT Orman İşletme Müdürlüğü ile Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 4 arazöz, 1 su tankeri ve 30 kişilik ekip müdahale etti. Karadan zamanında müdahaleyle yangın ormanlık alana yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Evlerin yakınına kadar gelen yangın vatandaşlara korkulu anlar yaşattı. Yangında yaklaşık 2 dönüm sazlık alan ve bahçenin zarar gördüğü bildirildi.
1: Mersin Büyükşehir Belediyesi Teksin üzerinden ya da diğer ulaşım yöntemleriyle belediyeye ulaşan vatandaşların ticari taksiler konusunda yapmış oldukları şikayetleri değerlendirdi. Ve bu şikayetler üzerine zabıta Mersin'de 800'den fazla taksiyi denetledi.
0: Mersin'de ticari taksilere yönelik denetimlerde 810 araç kontrol edildi. Kurallara uymadığı belirlenen 280 taksiye cezai işlem uygulandı. Denetimlerde özellikle kısa mesafede yolcu almama ve taksimetreyi çalıştırmadan fiyat belirleme şikayetleri öne çıkıyor. Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri çalışma ruhsatı, izin belgeleri ve taksimetrelerin yanı sıra klima kullanımı, durak dışında yolcu alma, seyir halinde telefonla konuşma, sigara içme ve trafik kurallarına uyulup uyulmadığını da kontrol ediyor.
2: Bu ulaşım araçlarında biz vatandaşlarımızın rahat, huzurlu ve güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacımız. Bununla alakalı Mersin Büyükşehir Belediye Teksin ve 185 şikayet hatlarımıza gelen şikayetlerimizi titizlikle değerlendiriyoruz. Konuyla alakalı denetimler esnasında ticari taksilerde güzergah belgeleri, çalışma ruhsatları, aynı zamanda taksimetre kontrolleri yapılmakta. Bununla alakalı eksiği ya da herhangi bir problemi olan ticari taksilere gerekli ceza işlemler uygulanmakta. Bizim amacımız, öncelikli olarak şunu da belirtmek isterim, ticari taksileri tamamen ceza altında tutmak değil. Bizim amacımız vatandaşımızın huzurlu ve güvenli bir şekilde ticari taksi kullanmalarını sağlamak. Bizim için önemli olan kurallara uymak. Ticari taksilerde kurallara uyan, esnafımızı da aynı zamanda kurallara uymayan, korsan bir şekilde faaliyet gösteren araçlarını korumak. Bununla alakalı denetim ve kontrollerimiz farklı zaman, yer de yapılarak devam etmekte. Genelde çalışma ruhsatıyla alakalı problem yaşanıyor. Aynı zamanda Teksin şikayet hattı üzerinden gelen kısa mesafede yolcu almama ya da taksimetre çalıştırmadan fiyat belirleme şeklinde olan şikayetleri de titizlikle değerlendiriyoruz. 185 Teksin hattı üzerinden durak varsa durak ismi, plaka ve tarih ve saat verildiği takdirde biz araç içi kamera görüntülerini izlemek şartıyla gerekli iş ve işlemler tarafımızda yapılmakta. Araç içi kamera zorunluluğu evet mevcut, çünkü Ulaşım Daire Başkanlığı'nın uygunluk belgesi alabilmesi için gereken şartlardan bir tanesi kamera bulundurma zorunluluğu.
3: Biz önce zabıta daire başkanımızdan ta alt personeline kadar hepsine çok teşekkür ediyoruz. Bu işin ciddiyetini, yani taksiciliğin çok ciddi bir meslek olduğunu ve kurallara uymaları gerektiğini ısrarla uyguluyorlar, uyarıyorlar ve bizi de sahipleniyorlar. Yani bu işi hak edenler yapsınlar diyorlar. Anlatabildim mi? O konuda da minnettarız onlara. Daire başkanımızdan alt personeline kadar gerçekten hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Yani korsan taksi dediğiniz bizim ekmeğimizin tabiri caizse hırsızları oluyorlar. Buna zabıtalarımız, trafiğimiz kesinlikle ve kesinlikle müsaade etmiyorlar. Bu da dediğim gibi işi hak edenlerin yapması. Hiçbir kaydı yok, hiçbir şey yok. Bir tane T plakasıyla taksi kiralamış, logosu yok. Mersin'deki bütün taksilerin, taksi duraklarının sahibi gibi davranıp efendime söyleyeyim.

0: Radyolarımızı çalıyorlar. Bu da bizi rahatsız ediyor yani. Zabıtalarımıza biz bu konuda minnettarız.
1: Denetimler bizim açımızdan aslında çok iyi. Çünkü ruhsatı olan var, olmayan var. Kaçak çalışanlar var. Duraksız araçlar genellikle zaten onlar bize zarar veriyor. Değerli belediye başkanımız çok güzel bir uygulama gerçekleştiriyor. Zabıtalarımız da bizle çok iyiler. Anlaşılır bir vaziyette konuşuyorlar. Herhangi bir zorlukta çıkarmıyorlar. Eksiklerimiz varsa çok güzel bir dille bizi uyarıyorlar. Biz de o eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz.
2: Giresun'da bir kişi üzerine gelen otomobilden son anda kurtuldu.

0: Pakistan'da sürücüsüz otomobilini test eden kişi polis aracına çarptı.
1: Pakistan में टैलेंट की कोई कमी नहीं है. Pakistan में टैलेंट की कोई कमी नहीं है.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bir adama yıldırım çarptı.

Rusya'da bir robot kendisini iten müşteriye saldırmaya çalıştı. Filipinler'de çift sel sularına rağmen göle dönen kilisede evlendi.

Değerli seyirciler, diğer ülkelerde neler yaşandı onlara da bakacak olursak efendim Suriye'ye gidelim. Suriye'de bir sakinlik söz konusu ama bu sakinlik bir bomba.

0: Bombalı saldırıyla ne yazık ki gölgelendi.
1: Suriye'nin İdlib kırsalında bomba yüklü araç infilak etti. Patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. İdlib Sağlık Müdürlüğü'nün verdiği bilgilere göre yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından

0: çapta maddi hasara da yol açtı. İhbar üzerine Suriye sivil savunma ekipleri, Kızılay ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.
1: Nepal'i ve Tibet'i etkileyen o felakette, sel felaketinde kayıplar hala aranıyor. Her geçen gün hayatını kaybeden kişi sayısı, kayıp kişi sayısı artıyor.
0: Nepal ile Çin sınırında yaşanan yıkıcı sel felaketinde can kaybı 1000'i aştı. 26 Ağustos'ta Himalayaların yüksek kesimlerinde bir buzulun çökmesiyle başlayan felaket, kaya, buz ve eriyen buzul sularının vadilere sürüklenmesiyle büyük taşkınlara dönüştü. Nepal'de 987, Çin'de ise 16 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İki ülkede 4000'den fazla kişi kayıp. Nepal'de yaklaşık 10.000 asker ve polis arama kurtarma çalışmalarına katılırken şimdiye kadar 11.814 kişi kurtarıldı. Enkaz ve yıkılan yollar nedeniyle çalışmalar güçlükle sürüyor. Öncelik sellerden etkilenen 12 hidroelektrik santralinde kaybolan yaklaşık 900 kişiyi bulmak. Bunların 500 kadarının tünellerde mahsur kaldığı değerlendiriliyor. Meteoroloji ise yağışların hafta boyunca sürmesi ve nehirlerde su seviyesinin yeniden yükselmesi nedeniyle yeni taşkınlar yaşanabileceği uyarısında bulundu.
1: Ebola nehrinden yayılan virüs nedeniyle Ebola virüsü denilen o hastalık uzun zamandır dünyadan yok edilemiyor ve zaman zaman artışı virüsü taşıyan artış, insanların sayısı artıyor ve sıklıkla ölümler yaşanıyor. Ve şu anda Kongo başta olmak üzere Afrika'nın bir bölümünde yaşanan Ebola salgını, şu andaki salgın dünya tarihinin en büyük salgınlarından biri olarak kabul ediliyor.
0: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Mayıs ayından bu yana devam eden Ebola salgınında bilanço ağırlaşıyor. Hükümetin son verilerine göre salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 3007'ye, doğrulanan vaka sayısı ise 6186'ya yükseldi. Ölüm oranı %48,6 olarak kaydedilirken 1409 kişinin iyileştiği, 830 hastanınsa karantina ve tedavi merkezlerinde gözetim altında tutulduğu açıklandı. Ebola salgınının Ituri, Kuzey Kivu, Otuele, Tshopo, Güney Kivu ve Bas-Uele eyaletlerindeki 60 sağlık bölgesinde etkisini sürdürdüğü bildirildi. Bundibugyo türü virüsün neden olduğu salgın, Kongo Demokratik Cumhuriyeti tarihinin en büyük ve en ölümcül Ebola salgını olarak kayıtlara geçti. Salgın 2014-2016 yıllarındaki Batı Afrika salgınının ardından dünya genelinde kaydedilen en büyük ikinci Ebola salgını olma özelliğini taşıyor.
1: İran'da zaman zaman hükümeti ve devrim muhafızlarını destekleyen gösteriler yapıyor öğrenciler ve halk. İşte İran hükümetini ve devrim muhafızlarını destekleyen kalabalığın gösteri yaptığı bir sırada kalabalığın arasına bir araç daldı ve 4 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı. İlk önceleri bunun bir terör saldırısı olduğu düşünüldü ama yetkili kişiler hayır dediler, bu bir kaza diyerek soruşturmanın devam ettiğini belirttiler.
0: İran'ın Meşhed kentinde yüksek hızla seyreden bir aracın hükümet ve silahlı kuvvetler destekçilerinin bulunduğu kalabalığa dalması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Ondan

0: Fazla kişi yaralandı. İran'ın Meşhed kentinde hükümete ve silahlı kuvvetlerine destek amacıyla düzenlenen etkinlikler sürüyor. Kentte düzenlenen etkinliklerden birinde ise bir araç kalabalığın arasına daldı. 4 kişi hayatını kaybetti, ondan fazla kişi yaralandı. Razavi Horasan Eyaleti Trafik Şube Müdürü Muhsin Musa Abadi, yüksek hızla seyreden otomobilin önce başka bir araçla çarpıştığını, ardından sürücüsünün kontrolünü kaybederek kalabalığın arasına daldığını açıkladı. Musa Abadi, gözaltına alınan sürücünün ilk kontrollerinde normal durumda olmadığının görüldüğünü söyledi, ancak ayrıntı vermedi. Yetkililer olayın siyasi bir sebeple gerçekleştirildiğine dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını belirterek yaşananları trafik kazası olarak nitelendirdi.
1: İçel TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66.
2: Güzel bir akşam diliyorum. Mutlu bir günde yarın tekrar birlikte olacağız. Ayrıntılarla birlikte bizde kalın. Hoşça kalın.
3: Ali Gürkan Şamiloğlu'yla İçer Gündemi sona erdi.
4: Reklam kazandırır.

0: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
9: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
10: Çocuğunuz

0: Uzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
0: Telefon 0540 014 çift 033.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: bence çok güzeldi.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini kentin her noktasında sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli öğrencilerin de gelecek hayallerinde yanlarında oluyor. Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in her zaman vurguladığı eğitimde fırsat eşitliği ilkesi kapsamında çalışan Büyükşehir Kurs Merkezleri, görme engelli Adile Nisa Bakır'ın da hayallerinin gerçekleşmesinde rol oynadı. Aldığı destekleri boşa çıkarmayan Nisa, yıl boyu verdiği emeğin sonucunda Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünü kazandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli kurumların desteğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Aydıncık Bilim ve Kültür Etkinlikleri, Aydıncık ve Akdeniz Kültürleri temasıyla başladı. Temsili yörük göçü yürüyüşüyle başlayan etkinliklerde konferans, sergi, kadınların el emeği ürünlerinin tanıtımı ve çocuk atölyeleri gerçekleştirildi. Akademisyenler, sanatçılar, yerel üreticiler ve bölge halkını buluşturan etkinliklerle bilim ve kültürün kırsal bölgelerde de erişilebilir olması amaçlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Hamzabeyli Mahallesi'nde hayata geçirdiği Köyümüz Atölye Projesi, bölgedeki üretici kadınların buluşma ve üretim noktası oluyor. Eğitim, ekipman ve üretim desteğinden yararlanan yurttaşlar, atölyeden duydukları memnuniyeti dile getirirken, proje yöresel ürünlerin ekonomiye kazandırılmasına da katkı sunuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınmayı desteklemek ve üretici kadınların emeğini ekonomik değere dönüştürmek amacıyla hayata geçirdiği Hamzabeyli Köyümüz Atölye Projesi, kısa sürede bölge halkının beğenisini topladı. Atölye, Hamzabeyli'nin yanı sıra Işıktepe, Çukurkeşlik, Çavak, Çamlıdere ve Karahacılı'daki üretici kadınların da kullanımına sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Toroslar Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Ayva Gediği Fındık Pınarı Futbol Turnuvası, final karşılaşmaları ve ödül törenleriyle tamamlandı. Toplam 43 takımın yaklaşık 2 ay boyunca mücadele ettiği organizasyonda Fındık Pınarı Turnuvası'nın şampiyonu Eski Mezitli, Ayva Gediği Turnuvası'nın şampiyonu ise Kavaklı Pınar oldu. Turnuvalar, sportif rekabetin yanı sıra mahalleler arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmayı da güçlendirdi. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
1: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
2: Busem.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
7: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Daha sonra iade edileceğini açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, çözüme kavuşturulmayı bekleyen faili meçhul dosyalarla ilgili önemli mesajlar verdi. Gürlek, adaletin zamanında tecellisi kadar maddi gerçeğin karanlıkta kalmaması da bizim için çok önemlidir. Bu nedenle faili meçhul olaylar ve kamu vicdanında yıllardır cevap bekleyen dosyalar üzerinde hassasiyetle duruyoruz, dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bir gazetecinin sorularını yanıtladı. Özel, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'ye mutlak butlan kararının hukuksuz bir karar olduğunun altını çizdi. Silivri açıklarında iki ticari geminin çarpışması sonucu 10 personeli bulunan Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyle irtibat kesildi. 11 dakikada geminin battığını belirten Bakan Uraloğlu, 800-900 metre derinlikteki bölgede ekiplerin geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlattığını açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında batan Filojet isimli yüksek hızlı yolcu gemisinin enkazına ulaşıldığını açıkladı. Erhürman, görüntüleme ve arama faaliyetlerinin kesintisiz sürdürüleceğini bildirdi. Eylül ayı Fed faiz kararı gündemdeki yerini aldı. Fed'in Eylül ayı politika faizi kararı 16 Eylül çarşamba günü Türkiye saatiyle 21'de açıklanacak. Meloni hükümeti İtalya'da 2. Dünya Savaşı sonrasının en uzun süre görev yapan hükümeti olmaya hazırlanıyor. Başbakan Giorgia Meloni'nin liderliğindeki sağ koalisyon Cuma günü bu alanda ülke tarihindeki yeni rekorun sahibi olacak. Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen 6 yaşındaki çocuk vatandaş tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı, ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kayıp olan 9 yaşındaki kardeşinin ise cansız bedenine ulaşılmıştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü ticari taksilere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Mersin'de ticari taksilere yönelik denetimlerde 2026 yılı Ağustos ayı itibarıyla 810 araç kontrol edildi. Eksik ve kusuru tespit edilen 280 taksiye cezai işlem uygulandı. Mersin'in Anamur ilçesinde kafe, restoran ve kahvehanelerde tütün ürünleri denetimi yapıldı. Denetimde kapalı alanlarda tütün ürünlerinin kullanımının önlenmesi, dumansız hava sahasının korunması ve işlemlerin mevzuata uygunluğu kontrol edildi. Mersin Ticaret İl Müdürlüğü kuyumculuk sektöründe faaliyet gösteren işletmelere yönelik denetim çalışmalarını sürdürüyor. Gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin kuyum ticareti yetki belgeleri kontrol ediliyor. Sağlık Bakanlığı 130. dönem devlet hizmeti yükümlülüğü kapsamında mazeret kurası sonuçlarını ve kadroları açıkladı. Bu kapsamda Mersin'e 27 uzman ve 172 pratisyen olmak üzere toplam 199 hekim kadrosu verildi. Mersin'de okullarda İşkur desteğiyle görev yapacak 631 personel için İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde komisyon toplantısı düzenlendi. Toplantıda okullarda güvenlik, düzen ve temizlik hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Mersin'de düzenlenen kickboks seçmelerinde sporcular kıyasıya mücadele etti. Minikler kategorisinde yarışan Kumsal Kunt gösterdiği performansla birinciliği elde etti. Dereceye giren sporcular Hatay'daki Türkiye finallerinde mücadele edecek. Mersinli okçular Nureker ve Görkem Küçük, Düzce'de düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda iki Türkiye rekoruna imza attı. 15 yaş altı klasik yay kadınlar kategorisinde Nureker 686 puanla rekor kırarken, Eker ve Küçük'ten oluşan mix takım 1354 puanla zirveye çıktı ve altın madalya kazandı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam kazandırır.

0: tili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602, 0542 144 4602.
4: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
4: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 033.
5: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
7: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar okul yolunda.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
2: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
7: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
7: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 0 33.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Dilemer'den ne dilersen.
1: Selamlar, ben Deniz. Babamla sizi dinliyorduk. Benim için de Manifest Toz Pembe şarkısını çalar mısınız?
0: Dilemer'den ne dilersen.

0: reklam kazandırır.
1: MTS Oradan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
6: Lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç. Her hali lezzetli.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
12: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
13: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
12: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
13: Telefon 0540 014 çift 033.
14: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı

0: 5500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Tavuk alırken neye bakarsınız? Taze mi? Temiz mi? Güvenilir mi? Hepsinin cevabı tek yerde ise başka yere bakmanıza zaten gerek kalmaz. Akgül Piliç. Güvenin yönü belli.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtır.
1: MTSO'dan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu arayın.
2: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Yeni dönem
1: başlar, eyvah, yine telaş başlar. Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
3: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuz

0: görün, gezin, size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji, Mezitli Kampüsü, Orta Doğu Hastanesi karşısında.
0: Telefon 0540 014 çift 0 33.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM Instagram, Sun FM Facebook, Sun FM Twitter. Radyon daima seninle.

gökyüzü, dalgalı deniz. Görüyorum bir tek seni karanlık gece gibi.

0: Beko loder, vinç mobil, eskavatör, loder, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Bursa Mom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarj

0: BM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 32 74.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam tanıtır.
1: MTS Oradan Yeşil Mutabakat Eğitim Desteği. Avrupa pazarında rekabet artık yeşil dönüşümden geçiyor. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ'lere ve danışmanlara özel Yeşil Mutabakat Kapasite Geliştirme Eğitim Programı düzenliyor. 14 Eylül'de başlayacak eğitimlerde karbon ayak izi, sınırda karbon düzenleme mekanizması, su verimliliği ve sürdürülebilirlik standartları gibi konular uzman isimler tarafından anlatılacak. Kontenjan sınırlı. İhracatçı firmalar, tedarikçi KOBİ'ler ve yeşil dönüşüme hazırlanmak isteyen işletmeler başvurabilir. Avrupa'da sürdürülebilir ihracat hedefliyorsanız bu eğitimi kaçırmayın. Detaylı bilgi ve başvuru için MTSO'yu

0: lezzetin de, güvenin de, tazeliğin de yönü belli. Akgül Piliç, her hali lezzetli.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
2: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
3: Yeni dönem başlar, eyvah yine telaş başlar.
4: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: Tazelik anlatılmaz hissedilir. Ürünü elinize aldığınızda, pişirdiğinizde, sofraya koyduğunuzda farkını zaten anlarsınız. Çünkü bizde zaman kaybetmez, üretildiği gibi en kısa yoldan size ulaşır. Deneyin, farkı görün. Akgül Piliç. Tazeliğin yönü belli.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve

Ve Basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz.

0: 33-33 Güney Akdeniz Seyahat Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
1: Müjde Mezitli. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü açıldı. İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü geleceğin liderlerini yetiştiriyor. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul, eğitim ve yemek dahil açılışa özel erken kayıt avantajı yıllık sadece 199 bin lira.
2: Çocuğunuzun okul kaydını yapmadan İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü'ne gelin. Okulumuzu görün, gezin. Size özel fırsatlardan ve erken kayıt avantajlarından yararlanın.
1: İstanbul Lider Koleji Mezitli Kampüsü Orta Doğu Hastanesi karşısında.
2: Telefon 0540 014 çift 0 33.
3: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 800 91 32 74.
0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Radyonun sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.

0: Bye bye.
1: Reklam tanıtım. Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
1: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
6: Güney Akdeniz seyahatte yolculuklarınız daha konforlu, daha güvenli. Anamur, Alanya ve Antalya güzergahında gerçekleşen yolculuklarda yolculuğun keyfini Güney Akdeniz seyahat ayrıcalığıyla yaşayın. Bilgi ve rezervasyon için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
7: Yeni dönem başlar.
8: Okula dönüşte adres belli. Aracılar full okul. Kaliteli, lisanslı ve rengarenk çantalar, kalemlikler, mataralar ve okul kıyafetleri aracıların tüm şubelerinde raflarda sizleri bekliyor. Aracılar, çarşıda, Toroslarda, Pozcu'da ve Mezitli Viranşehir Carrefour'sa yanında. Aracılar, okul yolunda.

0: Roku. Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Radyonun sosyal medya hesapları üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Sun FM, Instagram, Sun FM, Facebook, Sun FM, Twitter. Radyon daima seninle.